Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi Kap Parayı Havadan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

0: tane sığma. Her gün yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram çok yaram derim.
1: Music to me is a sensation of warmth, of light, never felt before but heavily imaginable.
2: Cosmo, der Sound der Welt.